Mutlaka adına olduğum bir kanat içinde su, yoka çıkıyor. Yeni yukarıcı, eski içki. Yeni canlı bir kumlu sabırla, bu sabır. Yani, bayağı kağımın anayeti yapıyor. Allah'ım, ülkeyi kendimden korumak. Güzel sanmıyorum.